0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: şeyin doğru konusunda Verdi Sendikası'ndan önemli bir destek kararı geldi. Avrupa'da giderek büyüyen barınma ve evsizlik sorununa, ardından Almanya'da iş ve eğitim hayatının dışında kalan gençlere bakacağız. Kısacası bugün iklimden özgürlüklere, barınmadan gençlerin geleceğine uzanan bir haber gündemimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sıcaklar düşüyor ama iklim krizi gündemdeki yerini koruyor. Haftanın başında ülkede kavurucu yaz sıcaklarının kısa bir mola vereceği ve hava sıcaklıklarının düşeceği görülüyor. Ancak bu durum hafta sonunda yaşanan ciddi ve yer yer korkutucu orman yangınlarıyla nehirlerdeki kuraklık göz önüne alındığında Almanya'ya bugüne kadar aşırı bir yaz yaşatan iklim gelişmelerini görmezden gelmek anlamına gelmiyor. Siyasi görüşten bağımsız olarak ülkenin aşırı hava koşullarının sonuçlarıyla hızla baş etmeyi öğrenmesi gerekecek. Çünkü bu etkiler artık hayatın içinde ve onları yok saymak çözüm getirmiyor. Klima anpassung, yani iklim uyumu kavramı giderek daha sık duyuluyor. Yol ve inşaat projeleri uğruna ağaçların kesilmesini eleştiren DUH yetkilisi Markus Zipf, İklim uyumunun şehir planlamasının temel unsuru olması gerektiğini ifade etti. Şimdi Almanya'dan Avrupa'ya uzanalım ve kuraklık, yangınlar ve aşırı sıcakların gerçekten yeni bir normale dönüşüp dönüşmediğine bakalım. Belçika tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Hoes van Doa koruma alanında başlayan yangın pazar günü itibariyle 3000 hektarlık alanı kül etti ve Almanya sınırına doğru ilerledi. Kuzey Renvesfalya'daki Monschau kasabasında halk olası bir tahliye için hazırlanmaya başladı. Bu yaz en ağır darbeyi İspanya aldı. Çevre Bakanlığı verilerine göre 174 bin hektarlık alan yanarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Hükümet Temmuz sonunda 38 büyük yangın kaydettiğini açıkladı. Andalusia'daki son büyük yangın Huelva bölgesinde Niebla yakınlarında başladı ve bir hafta içinde bölge tarihinin en büyük orman yangınına dönüştü. 40 bin hektar etkilendi. Alevler Sevilla yönünde ilerledi. Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle ekipler zaman zaman geri çekilmek zorunda kaldı. Fransa'da da tablo ağır. Avrupa Orman Yangın Bilgi Sistemi EFFIS'ye göre Temmuz sonuna kadar 91 bin hektar alan yandı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 4 kat fazla. Hırvatistan, Yunanistan ve Portekiz'de benzer şekilde yangınlarla boğuşuyor. Aylar boyunca Avrupa genelinde yağış miktarı uzun yılların ortalamasının altında kaldı. Almanya'da bazı bölgeler tamamen kurudu. Örneğin Freiburg'da bu yaz yalnızca mevsimsel yağışların %14'ü görüldü. Ağustos boyunca ülke genelinde neredeyse hiç yağmur yağmadı. Subtropikal yüksek basınç sistemleri Batı ve Orta Avrupa üzerinde adeta bir kupa gibi oturarak haftalarca yerinden kıpırdamadı. Bilimsel çalışmalar yükselen sıcaklıkların, uzayan kurak dönemlerin ve aşırı hava koşullarının büyük yangınları tetiklediğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak her yangını yalnızca iklim değişikliğine bağlamak da eksik bir yaklaşım. Bitki örtüsü, arazi kullanımı, rüzgar, insan faaliyetleri ve önleyici tedbirlerin kalitesi de belirleyici. Huelva'da yerel çevre grupları ormanların daha iyi bakımı ve yangın riskini artıran kuru dalların, sık çalılıkların temizlenmesi gibi önlemlerin artırılmasını talep ediyor. Jungewald'in haberine göre Barcelona'daki Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden fizikçi Antonio Trujillo, küresel ısınmanın 100 yıl ortasında 3 derece artması halinde dünyanın %60'ının insanlar için yaşanamaz hale gelebileceğini söylüyor. Trujillo'ya göre İspanya'da yaz aylarında 50 ile 60 derecelik sıcaklıklar birkaç gün boyunca görülebilecek. Trujillo, Avrupa'nın askeri harcamalara öncelik verirken ekolojik krizi geri plana atmasını da eleştirdi. Bu yaz yaşanan yangınlar ve kuraklık Avrupa'nın artık rahatsız edici bir soruyla yüzleştiğini gösteriyor. Bu felaketler hala istisna mı yoksa yeni normalin başlangıcını mı yaşıyoruz? Avrupa'da günlerdir süren yangınlar ve kuraklık bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. İklim krizi yalnızca çevre sorunu değil, yaşamı, ekonomiyi ve toplumların geleceğini doğrudan etkileyen bir kriz. Şimdi gündemimizi başka bir temel konuya, demokrasi ve basın özgürlüğüne çeviriyoruz. Berlin Brandenburg Medya Grubu Avrupa Birliği yaptırım listesinde bulunan gazeteci Hüseyin Doğru'ya sahip çıkılması çağrısında bulundu. Almanya'da Verdi Sendikası'nın Berlin Brandenburg'taki Medya, Gazetecilik ve Film Çalışmaları Grubu MJV gazeteci Hüseyin Doğru'ya destek verilmesini isteyen önergeyi büyük çoğunlukla kabul etti. Jungewelt'in haberine göre kararda Verdi yönetimi ve Alman Gazeteciler Birliği'nden Doğru hakkındaki AB yaptırımlarının kaldırılması için tüm olanaklarını kullanmaları istendi. Yaptırımların basın özgürlüğüne ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ciddi bir tehdit olduğu vurgulandı. Berlin'de yaşayan ve Alman Gazeteciler Birliği üyesi olan eski Red kanalı yöneticisi Doğru, Mayıs 2025'ten beri Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde bulunuyor. Avrupa Birliği Doğru'yu Filistin yanlısı protestolarla ilgili haberleri nedeniyle Rusya'nın istikrar bozucu faaliyetlerini desteklemekle suçluyor. Doğru hakkında kamuoyuna herhangi bir kanıt sunulmadığı, kendisinin yargılanmadığı ve savunmasının alınmadığı belirtiliyor. Yaptırımlar nedeniyle banka hesapları bloke edilirken uygulamanın ailesini de etkilediği aktarılıyor. Verdi ve Alman Gazeteciler Birliği'nin uzun süre sessiz kalması daha önce sendika içinden de eleştirilmişti. Yeni karar sendikanın Doğru'ya yönelik ilk resmi dayanışma adımı olarak değerlendiriliyor. Şimdi Avrupa'nın giderek büyüyen başka bir sorununa bakalım. Barınma krizi ve evsizlik. Avrupa'daki kilise temelli sosyal yardım örgütlerini bir araya getiren Avrupa Diyakoni Birliği, Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar evsizlik ve barınma yoksulluğunu sona erdirme hedefinin gerçekçi olmadığını açıkladı. Kuruluşun sözcüsü Evangelische Presse Dienste yaptığı açıklamada neredeyse tüm dünya ülkelerinde evsiz ve barınma güvencesi olmayan kişi sayısının arttığını belirtti. Özellikle sosyal konut eksikliği ve düşük gelirli kesim için erişilebilir konutların yetersizliği büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Sözcüye göre kısa süreli kiralama platformları ve gayrimenkul spekülasyonu da krizi derinleştiriyor. Avrupa'daki evsizlik örgütü kıtada yaklaşık 1 milyon 200 bin insanın kendi konutu olmadığını, bunların 400 bininin çocuk olduğunu tahmin ediyor. Avrupa Birliği evsizliği 2030'a kadar tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ancak sosyal örgütler mevcut gidişatın bu hedefle uyuşmadığını vurguluyor. Son haberimizde 20-24 yaş arasındaki her 10 gençten birinin ne çalıştığını ne de eğitim aldığını aktaracağız. 20-24 yaş arasındaki gençlerin %10'u ne çalışıyor ne de mesleki eğitim görüyor. Almanya'da 20-24 yaş arasındaki gençlerin %10'u 2025 yılında ne çalıştı ne de eğitim aldı. Alman İstatistik Dairesi'ne göre bu oran 2022'de %8,8 idi. Saitin haberine göre uluslararası alanda NEET olarak adlandırılan bu gençlerin oranı Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde ortalama %12,9, yani %13. Oranın en düşük olduğu ülkeler Hollanda, İsveç ve Çekya. Romanya'da ise %22,8 ile en yüksek seviyeye ulaşıyor. Almanya'da genç kadınların %10,5'u, erkeklerin ise %9,6'sı iş ve eğitim dışında bulunuyor. Kentlerde bu oran %10,6 iken kırsal bölgelerde %7,9'da kalıyor. Bu durumun nedenleri arasında iş arama, çocuk veya aile bireylerine bakım sorumluluğu ve sağlık sorunları öne çıkıyor. Gençlerin bir bölümü ise eğitim veya üniversite yeri beklediği için çalışmıyor. Veriler Almanya'nın Avrupa Birliği ortalamasına göre daha iyi durumda olduğunu gösterse de gençler arasında iş ve eğitimden uzaklaşmanın son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. Bugünkü haberlerimize baktığımızda birbirinden farklı görünen ama aslında birbirine dokunan sorunlarla karşılaşıyoruz. İklim krizi yaşam alanlarımızı değiştiriyor. Barınma krizi insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmasını zorlaştırıyor. Gençlerin bir bölümü çalışma ve eğitim hayatının dışında kalıyor. Ve bütün bunların yanında demokratik toplumun temel güvencelerinden biri olan basın özgürlüğünün korunması tartışılıyor. Belki de bütün bu haberlerin ortak noktası şu: geleceğin nasıl olacağı, bugün hangi sorunları görmezden gelip hangileriyle mücadele edeceğimize bağlı. Haberleri yalnızca aktarmak değil, nedenlerini ve sonuçlarını birlikte düşünmek de önemli. İnfo Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün Almanya üzerine düşündürücü ve belki de rahatsız edici bir soruyu birlikte ele alacağız. Nazi geçmişinin acılarını bu kadar iyi bilen bir ülkede aşırı sağ nasıl yeniden bu kadar güç kazanabiliyor? Almanya'da milyonlarca insan Nazi döneminin ne anlama geldiğini biliyor. Ama bütün bunlara rağmen AfD milyonlarca insanın oyunu alıyor ve siyasi hayatın en güçlü aktörlerinden biri haline geliyor. Peki bu bir çelişki mi? Bugün bu soruya cevap arayacağız. Çünkü belki de asıl mesele bu insanlar neden faşist diye sormak değil. Asıl soru şu, insanları demokratik olmayan çözümlere açık hale getiren korkular, öfkeler ve toplumsal yaralar neler? Şimdi birlikte bakalım. Almanya Nazi geçmişini unutuyor mu? AfD neden yükseliyor? Almanya Nazi döneminin yarattığı tarihsel felaketi ve milyonlarca insanın ölümünü bütün ağırlığıyla biliyor. Buna rağmen AfD milyonlarca insanın oyunu alıyor ve bazı seçimlerde birinci parti konumuna yükseliyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Önce önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. AfD'ye oy veren herkes Nazi ya da faşist değildir. İnsanların siyasi tercihlerini tek bir nedene indirgemek sosyolojik olarak doğru olmaz. Ancak tarihçi Kowalczuk AfD'nin ideolojik temelini ırkçılık ve faşizm olarak değerlendiriyor. Partinin remigrasyon söylemini de büyük nüfus gruplarının ülkeden gönderilmesi düşüncesiyle ilişkilendiriyor. Asıl soru şu, insanlar neden böyle bir siyasi harekete yöneliyor? İnsanlar geçmişe değil, bugüne oy veriyor. Birçok seçmen için belirleyici olan Nazi tarihi değil, bugün yaşadığı sorunlar. Göç, suç, yüksek fiyatlar, konut sıkıntısı, enerji fiyatları, ekonomik belirsizlik ve hükümete duyulan güvensizlik AfD'nin yükselişinde önemli rol oynuyor. Özellikle Doğu Almanya'da ekonomik gerileme, düşük ücretler, nüfus kaybı ve Berlin'deki siyaset tarafından dikkate alınmadığı duygusu güçlü bir hoşnutsuzluk yaratıyor. Uzmanlara göre AfD bu uzun süreli dışlanmışlık ve siyasal güvensizlik duygusundan yararlanıyor. Öfkenin adresi gösteriliyor. Ekonomik ve sosyal sorunların gerçek nedenlerini anlatmak oldukça karmaşıktır. AfD ise çoğu zaman daha basit bir açıklama sunuyor. Mesela sorun göçmenler, mülteciler, siyasi elitler ve mevcut sistem. Bu söylem kendisini kaybeden, unutulan veya toplum tarafından dikkate alınmadığını hisseden insanlar için çekici hale gelebiliyor. Çünkü insan yaşadığı sorunların nedenini anlamakta zorlandığında karşısında açıkça gösterilen

0: kısmi emeklilikte blok modeline darbe.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da çalışanları, emeklileri ve siyaseti yakından ilgilendiren 3 önemli gelişmeyle karşınızdayız. Kısacası bugün emeklilikten sosyal devlete, SPD'nin krizinden, AfD'nin yükselişine uzanan bir gündemimiz var. Şimdi ilk haberimizle başlıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Kısmi emeklilikte blok modeline darbe. Hükümet kaldırmayı planlıyor. Almanya'da kısmi emeklilik çalışma modelinden yararlananların %82'si blok modeli tercih ediyor. Ancak emeklilik komisyonunun önerisi hayata geçirilirse çalışanların yıllardır kullandığı bu model kaldırılacak. Almanya'da kısmi emeklilik yani Altersteilzeit uygulamasından yararlanan çalışanların büyük bölümü çalışma ve emeklilik arasındaki geçişte blok modelini tercih ediyor. Bakanlığın verilerine göre 2023 yılında yaklaşık 284 bin emekçi kısmi emeklilik yani Altersteilzeit kullandı. Bunların %82'si blok modelinden yararlandı. Blok modelinde çalışan belirli bir süre tam zamanlı çalışmaya devam ederken daha düşük ücret alıyor. Ardından ikinci dönemde çalışmadan kısmi emeklilik ödemesi almaya devam ediyor. Ancak emeklilik komisyonu modelin kaldırılmasını ve Altersteilzeit için asgari yaş sınırının 55'ten 58'e çıkarılmasını öneriyor. Koalisyon liderleri de komisyonun önerilerini büyük ölçüde hayata geçirme eğiliminde. Neues Deutschland'ın haberine göre 2023 yılında Altersteilzeit kullanan emekçilerin yaklaşık 189 bini erkek, 95 bini kadın oldu. Kullanımın %47'si 1000'den fazla çalışan bulunan büyük işletmelerde gerçekleşti. Altersteilzeit özellikle enerji, finans ve sigorta ile imalat sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Sol Parti milletvekili Polat, blok modelinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Polat, modelin çalışanlara emekliliğe geçişte güvenli ve esnek bir seçenek sunduğunu savundu. Sanayide büyük çaplı istihdam kayıplarının yaşandığı bir dönemde Altersteilzeit'in kısıtlanmasının yanlış olduğunu belirten Polat, düzenlemenin işten çıkarmaları artırabileceği uyarısında bulundu. Emeklilik tartışmasından Almanya'daki sosyal devlet ve siyaset tartışmalarına geçiyoruz. SPD'nin eski genel başkanı Sigmar Gabriel partisinin oy kaybının nedenlerini özellikle Bürgergeld üzerinden açıklıyor. Ancak bu değerlendirme eleştirilerin fitilini ateşlemiş durumda. Eski SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, partisinin zayıflamasının nedenlerini sosyal devlet politikalarında ararken eleştirilerinin odağına Bürgergeld'i koydu. Ancak Gabriel'in açıklamaları SPD'nin geçmişte uyguladığı Hartz reformlarını ve özellikle Zeheimer-Kreis'in rolünü göz ardı ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Eski SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel partisinin son yıllardaki oy kaybının nedenleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gabriel özellikle Bürgergeld uygulamasının çalışan kesimde adaletsizlik duygusu yarattığını iddia etti. Gabriel'e göre SPD sosyal devlet anlayışını kapsamlı bir sosyal yardım devletine dönüştürdüğü için geleneksel tabanının bir bölümünü kaybetti. Bürgergeld alanlarla düşük gelirli ve uzun yıllar çalışan insanlar arasındaki farkın yeterince belirgin olmamasının tepki yarattığını ileri sürdü. Gabriel ayrıca SPD'nin seçimlerde aldığı kötü sonuçların siyasi sorumluluğunun bugüne kadar yeterince üstlenilmediğini söyledi. AfD'nin yükselişi konusunda ise 2015'teki mülteci politikasının bazı sorunlar yarattığını, SPD'nin AfD'ye karşı yalnızca demokratik sınır politikasıyla yetinmeyip siyasi ve içerik açısından da mücadele etmesi gerektiğini savundu. Ancak Gabriel'in bu değerlendirmeleri SPD içinden ve sol çevreler tarafından eleştirildi. Eleştirilerin temel noktası SPD'nin kendi geçmiş politikalarının yeterince sorgulanmaması. Özellikle Gerhard Schröder dönemindeki Hartz reformları, işsizlik sigortasının süresinin kısaltılması, geçici ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması ve işsizlere yönelik kuralların sertleştirilmesi hatırlatılıyor. Bu politikaların Almanya'da ücret baskısını artırdığı ve SPD'nin geleneksel işçi tabanıyla arasındaki bağın zayıflamasına katkıda bulunduğu savunuluyor. Ve kim en yüksek vergi oranının %53'ten 42'ye düşürülmesinden ve şirketler ya da yüksek gelir grupları için yapılan diğer vergi indirimlerinden sonra boş kasalardan şikayet edip bunu sosyal devletin daha fazla budanması için gerekçe olarak kullandı diye soruluyor. Eleştirilerin önemli bir bölümü SPD içindeki Zeheimer Kreis adlı sağ kanat eğilime yöneliyor. Neues Deutschland'da yer alan yoruma göre Schröder döneminde etkili olan bu siyasi çizgi SPD'nin neoliberal politikalara yönelmesinde önemli rol oynadı. Gabriel'in de Schröder hükümetinde bakanlık yaptığı ve Zeheimer Kreis'la aynı siyasi çizgide yer aldığı hatırlatılıyor. Bu nedenle eleştirmenler SPD'nin bugünkü sorunlarını anlatırken kendi geçmiş siyasi tercihlerinin sorumluluğunu da tartışması gerektiğini belirtiyor. Gabriel'in siyaset sonrasındaki kariyeri de tartışmanın bir başka boyutunu oluşturuyor. Eski SPD lideri siyasetten ayrıldıktan sonra çeşitli şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev aldı ve lobi faaliyetlerinde bulundu. Sonuç olarak Gabriel'in SPD'ye yönelik önerileri yeni bir tartışma başlatmış durumda. SPD neden geleneksel işçi ve emekçi tabanını kaybetti? Bu sorunun yanıtı yalnızca Bürgergeld politikasında mı aranmalı, yoksa Schröder döneminden başlayarak partinin yıllarca izlediği ekonomik ve sosyal politikalarda mı? SPD'nin yaşadığı bu kriz Alman siyasetindeki dengeleri de etkiliyor. Peki sosyal demokratların zayıfladığı ortamda kim güç kazanıyor? Şimdi Sachsen-Anhalt'a ve yükselişini sürdüren AfD'ye bakıyoruz. Sachsen-Anhalt seçimi öncesinde panik yaşanıyor. AfD'nin yükselişi stratejik oy çağrılarını artırdı. Sachsen-Anhalt'ta 6 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi AfD'nin anketlerde %42'nin üzerinde seyretmesi, liberal ve sol seyretmesi, liberal ve sol çevrelerde endişeyi büyütüyor. Partinin tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa yaklaşması siyasi aktörleri alışılmadık çağrılar yapmaya itti. Yeşiller Partisi eş başkanı Felix ZDF'teki yaz röportajında CDU'nun sol partiyle işbirliğini reddeden kararını sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Felix, AfD'nin güçlenmesi karşısında demokratik partilerin birbiriyle konuşabilir olması gerektiğini söyledi. Anketlerde CDU'nun %23, sol partinin %13 civarında olduğu görülüyor. SPD ise barajı aşma mücadelesi veriyor. Yeşiller ise %5 sınırında. Jungwelt'in haberine göre AfD'nin olası çoğunluğunu engellemek amacıyla Yeşillere yakın iki kuruluş, Compact ve Good Forces, seçmenlere stratejik veya taktik oy çağrısı yapıyor. Amaç SPD ve Yeşillerin meclise girmesini sağlayarak AfD'nin sandalye çoğunluğunu kırmak. Compact yaklaşık 620 bin euroluk kampanyayı partilerden bağımsız yürüttüğünü vurguluyor. Bu bütçe No AFD fonuna bağış yapan 75 binden fazla destekçiden geliyor. Good Forces ise Temmuz sonunda SPD ve Yeşiller için 76 bin euroluk reklam çalışması yaptığını bildirmişti. Ajansla Yeşiller arasında kişisel bağlantılar olduğu yönünde dikkat çekici örtüşmeler bulunuyor. Eyaletin eski başbakanı Seydi Ulu Hazelof da AFD'nin hükümete gelmesinin farklı bir değerler sistemi ve farklı bir devlet anlamına geleceğini söyledi. AFD'nin Batı kökenli bir parti olduğunu ve özellikle Batı eyaletlerinde güçlü olduğunu vurguladı. Bugünkü haberlerimizde Almanya'nın aslında birbirine bağlı 3 önemli sorununa baktık. Emeklilikte çalışanların geleceği, sosyal devletin nasıl şekilleneceği ve SPD'nin emekçi tabanıyla arasındaki bağın neden zayıfladığı ve bütün bunların ortasında AFD'nin giderek güçlenmesi. Siyasette boşluk oluştuğunda o boşluk mutlaka birileri tarafından dolduruluyor. Bugün Almanya'da yaşanan tartışmaların önemi de burada. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Sevgili dinleyiciler, bugün biraz siyasetin dışına çıkalım. Ama aslında siyasetin de tam merkezinde duran bir konuya bakalım. İnsan neden kendisinin hiçbir katkısının olmadığı bir başarıyla övünür? Neden bir başkasının gücünü

üzerinde durmak istiyorum. Özellikle göçmen olarak büyümüş, çocukluğundan itibaren dışlanmış veya sürekli sen buradan değilsin duygusuyla karşılaşmış bir insan için kimlik meselesi hiç de kolay değildir. Bir yandan yaşadığı topluma ait olmak ister, diğer yandan kökeni nedeniyle sürekli sorgulanır. Okulda, iş yerinde, sosyal çevresinde, bazen açıkça bazen de küçük davranışlarla kendisine farklı olduğu hissettirilir. Sen yabancısın, sen göçmen çocuğusun, sen bizden değilsin. Bu tür deyimler zamanla insanın kendisine bakışını da etkiler. Ve insanın içinde çok temel bir soru ortaya çıkabilir. Peki ben kimim? Benim değerim nereden geliyor? İşte bazen tam bu noktada güçlü bir kimlik arayışı başlar. Başkasının gücü neden kişisel gurura dönüşür? Düşünün. Bir insan kendisini yeterince değerli hissetmiyorsa başkasının sahip olduğu değeri kendi kimliğine ekleyebilir. Güçlü bir lider vardır. Onunla gurur duyar. Başarılı bir sporcu vardır. Onun başarısını kendi gururunun parçası haline getirir. Dünyada tanınan bir sanatçı vardır. Bizim insanımız der. Anladınız değil mi? Bizim insanımız der. Peki neden? Çünkü bilinçaltında şöyle bir düşünce oluşabilir. O başarılıysa benim ait olduğum toplum da başarılıdır. Ben de o bir parçasıyım. Neydi? Ben de onun bir parçasıyım. Bu duygu bütünüyle anlamsız değildir. İnsan elbette ait olduğu toplumun başarılarından gurur duyabilir. Fakat sorun bu gururun zamanla kişinin kendi değerinin yerine geçmesiyle başlar. Ben yerine biz. Belki de meselenin en önemli noktası burada. İnsan kendi hayatındaki başarılarla gurur duymak yerine sürekli biz demeye başlıyorsa başkasının başarısını kendi başarısı gibi hissetme ihtiyacı artabilir. Biz kazandık. Biz güçlüyüz. Bizim liderimiz herkesten üstün. Burada biz bazen gerçek bir toplumsal aidiyeti ifade eder. Ama bazen de kişinin kendi özgüvenindeki boşluğu kapatan bir kimlik kalkanına dönüşebilir. Özellikle yıllarca dışlanmış bir insan için bu kalkan çok güçlü olabilir. Çünkü dışarıdan gelen küçümseme duygusuna karşı içeriden güçlü bir kimlik yaratır. Siz beni küçümsüyorsunuz ama benim de arkamda büyük bir tarih, güçlü bir toplum ve güçlü insanlar var. Bu nedenle bazen tartışılan şey aslında lider değildir. Liderin temsil ettiği güçtür. Göçmen kimliğinin yarattığı çelişkiye bakalım bir de. Burada özellikle göçmen kökenli insanların yaşayabileceği önemli bir çelişki var. İnsan bir taraftan yaşadığı ülkeye ait olmak ister. Ben de bu toplumun bir parçasıyım ama diğer taraftan kendi kökeninin küçümsenmesini istemez. Benim kökenim de değersiz değil. Bu iki duygu zaman zaman birbirine çarpabilir. Özellikle ikinci kuşak göçmenlerde bu durum güçlü bir kimlik arayışına dönüşebilir. Çünkü insan ne tamamen geldiği yere ait hisseder ne de yaşadığı yerde bütün duvarların ortadan kalktığını düşünür. İşte böyle bir ortamda köken ülkesinden çıkan güçlü bir lider, başarılı bir sporcu veya dünyaca tanınan bir isim yalnızca bir kişi olmaktan çıkar. Bir kimlik sembolüne dönüşür ve kişi o sembol üzerinden kendisini savunmaya başlayabilir. Burada önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. İnsanın kendi kökeninden, kültüründen veya ülkesinden gurur duyması son derece doğaldır. Sorun, gururun başkalarını küçümsemenin aracına dönüşmesiyle başlar. Ben bu liderin şu politikasını destekliyorum. Bu bir siyasi tercihtir. Ama
bizim liderimiz.

0: güçlü, sizin lideriniz hiçbir şey değil dediğimizde artık başka bir noktaya geçmiş oluruz. Burada yalnız siyasi bir tercih yoktur. Aynı zamanda kimlik üzerinden üstünlük kurma ihtiyacı da vardır. Ve belki de bu nedenle bazı siyasi tartışmaların gerçek nedeni konuşulan siyasi programlardan çok daha derinde olabilir. İnsan bazen bir politikayı savunurken aslında kendi kimliğini savunuyor olabilir. Peki bunun altında ne vardır sizce? Şimdi asıl soruya gelelim. Bir insan neden kendi başarılarıyla değil de başkasının gücüyle kendisini değerli hissetmeye ihtiyaç duyar? Bunun cevabı her zaman başarısız olduğu için değildir. Bazen insanın hayatında kendisini değerli hissedebileceği yeterince alan bırakılmamıştır. Dışlanmıştır, küçümsenmiştir, kimliği sürekli sorgulanmıştır ve sonunda kendisine güçlü bir kimlik aramaya başlamıştır. Bu nedenle başkasının gücüne tutunmak bazen bir üstünlük gösterisinden çok geçmişte yaşanan aşağılanmanın telafi edilmesi olabilir. Bu çok önemli bir ayrım. Çünkü dışarıdan baktığımızda yalnızca kibir görüyoruz. Oysa o kibrin altında bazen yıllar önce yaşanmış bir aşağılanma, reddedilme veya değersiz hissedilme duygusu olabilir. Fakat bu çözüm gerçekten işe yarıyor mu? Bence asıl mesele burada. Başkasının gücüne tutunmak insana geçici bir rahatlama sağlayabilir ama gerçek özgüven kazandıramaz. Çünkü insan kendi değerini sürekli başkasının başarısından almaya başladığında, o kişinin gücü zayıfladığında kendi özgüveni de sarsılabilir. Bugün övdüğü lider yarın başarısız olabilir. Bugün kazanan takım yarın kaybedebilir. Bugün hayatın olduğu kişi yarın toplum tarafından eleştirilebilir. Neymiş? Bak yanlış konuştum. Bugün hayran olduğu kişi yarın toplum tarafından eleştirilebilir. Peki o zaman kişinin kendi değeri ne olacak? İşte burada gerçek özgüvenle ödünç alınmış özgüven arasındaki fark ortaya çıkar. Gerçek özgüven şunu söyleyebilmektedir. Benim değerim başkasının ne kadar güçlü olduğuna bağlı değil. Belki de olgunlaşma aidiyet duygusunun en önemli göstergesi budur. Neymiş? Belki de olgunlaşmış aidiyet duygusunun en önemli göstergesi budur. Olgunlaşmış aidiyet. İnsan hem kökeniyle gurur duyabilir, hem yaşadığı topluma ait olabilir, hem kendi kültürünü sevebilir. Hem de başkasının başarısını kendi başarısıymış gibi sahiplenmek zorunda kalmayabilir. Çünkü sonunda şu gerçeği öğrenir. Bir toplumun başarısı benim değerimi artırmaz. Bir toplumun başarısızlığı da benim değerimi azaltmaz. Benim değerim başka bir insanın gücünden gelmez. Benim değerim kendi kişiliğimden, kendi emeğimden, kendi düşüncelerimden ve kendi hayatımda ortaya koyduklarımdan gelir. Belki de hepimizin zaman zaman kendimize sorması gereken soru şu: ben gerçekten neyle gurur duyuyorum? Kendi emeğimle mi? Kendi düşüncemle mi? Kendi mücadelemle mi? Yoksa benim hiçbir katkımın olmadığı bir başkasının gücüyle mi? Aidiyet insana güç verebilir ama aidiyet insanın kendi kişiliğinin yerine geçmemeli. Çünkü insanın gerçek özgüveni başkasının gölgesinde değil, kendi ayakları üzerinde durabildiği zaman ortaya çıkar. Belki de en sağlıklı aidiyet budur. Yahut da şudur: başkasının gücüne ihtiyaç duymadan kendimiz olabilmek. Sevgili dinleyiciler, bugünkü düşünce programımızda biraz da bunu sorguladık. Başkasının gücüyle övünmek gerçekten gurur mudur, yoksa geçmişte yaşanan bir eksikliği ve dışlanmışlığı telafi etme çabası mı? Cevabı hep birlikte düşünmek üzere. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

Yalnız uyandım, ağladım tek başıma. Ellerim bomboş kalktım, olmuyor eksik bir yanım. Kabusa mı daldım, yalana mı inandım? Bu sabah sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri

0: resmi emeklilikte blok modeline darbe.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da çalışanları, emeklileri ve siyaseti yakından ilgilendiren 3 önemli gelişmeyle karşınızdayız. Kısacası bugün emeklilikten sosyal devlete, SPD'nin krizinden, AfD'nin yükselişine uzanan bir gündemimiz var. Şimdi ilk haberimizle başlıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Kısmi emeklilikte blok modeline darbe. Hükümet kaldırmayı planlıyor. Almanya'da kısmi emeklilik çalışma modelinden yararlananların %82'si blok modeli tercih ediyor. Ancak emeklilik komisyonunun önerisi hayata geçirilirse çalışanların yıllardır kullandığı bu model kaldırılacak. Almanya'da kısmi emeklilik yani Altersteilzeit uygulamasından yararlanan çalışanların büyük bölümü çalışma ve emeklilik arasındaki geçişte blok modelini tercih ediyor. Bakanlığın verilerine göre 2023 yılında yaklaşık 284 bin emekçi kısmi emeklilik yani Altersteilzeit kullandı. Bunların %82'si blok modelinden yararlandı. Blok modelinde çalışan belirli bir süre tam zamanlı çalışmaya devam ederken daha düşük ücret alıyor. Ardından ikinci dönemde çalışmadan kısmi emeklilik ödemesi almaya devam ediyor. Ancak emeklilik komisyonu modelin kaldırılmasını ve Altersteilzeit için asgari yaş sınırının 55'ten 58'e çıkarılmasını öneriyor. Koalisyon liderleri de komisyonun önerilerini büyük ölçüde hayata geçirme eğiliminde. Neues Deutschland'ın haberine göre 2023 yılında Altersteilzeit kullanan emekçilerin yaklaşık 189 bini erkek, 95 bini kadın oldu. Kullanımın %47'si 1000'den fazla çalışan bulunan büyük işletmelerde gerçekleşti. Altersteilzeit özellikle enerji, finans ve sigortayla imalat sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Sol Parti milletvekili Polat, blok modelinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Polat, modelin çalışanlara emekliliğe geçişte güvenli ve esnek bir seçenek sunduğunu savundu. Sanayide büyük çaplı istihdam kayıplarının yaşandığı bir dönemde Altersteilzeit'in kısıtlanmasının yanlış olduğunu belirten Polat, düzenlemenin işten çıkarmaları artırabileceği uyarısında bulundu. Emeklilik tartışmasından Almanya'daki sosyal devlet ve siyaset tartışmalarına geçiyoruz. SPD'nin eski genel başkanı Sigmar Gabriel partisinin oy kaybının nedenlerini özellikle Bürgergeld üzerinden açıklıyor. Ancak bu değerlendirme eleştirilerin fitilini ateşlemiş durumda. Eski SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, partisinin zayıflamasının nedenlerini sosyal devlet politikalarında ararken eleştirilerinin odağına Bürgergeld'i koydu. Ancak Gabriel'in açıklamaları SPD'nin geçmişte uyguladığı Hartz reformlarını ve özellikle Zeheimer-Kreis'in rolünü göz ardı ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Eski SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, partisinin son yıllardaki oy kaybının nedenleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gabriel, özellikle Bürgergeld uygulamasının çalışan kesimde adaletsizlik duygusu yarattığını iddia etti. Gabriel'e göre SPD sosyal devlet anlayışını kapsamlı bir sosyal yardım devletine dönüştürdüğü için geleneksel tabanının bir bölümünü kaybetti. Bürgergeld alanlarla düşük gelirli ve uzun yıllar çalışan insanlar arasındaki farkın yeterince belirgin olmamasının tepki yarattığını ileri sürdü. Gabriel ayrıca SPD'nin seçimlerde aldığı kötü sonuçların siyasi sorumluluğunun bugüne kadar yeterince üstlenilmediğini söyledi. AfD'nin yükselişi konusunda ise 2015'teki mülteci politikasının bazı sorunlar yarattığını, SPD'nin AfD'ye karşı yalnızca demokratik sınır politikasıyla yetinmeyip siyasi ve içerik açısından da mücadele etmesi gerektiğini savundu. Ancak Gabriel'in bu değerlendirmeleri SPD içinden ve sol çevreler tarafından eleştirildi. Eleştirilerin temel noktası SPD'nin kendi geçmiş politikalarının yeterince sorgulanmaması. Özellikle Gerhard Schröder dönemindeki Hartz reformları, işsizlik sigortasının süresinin kısaltılması, geçici ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması ve işsizlere yönelik kuralların sertleştirilmesi hatırlatılıyor. Bu politikaların Almanya'da ücret baskısını artırdığı ve SPD'nin geleneksel işçi tabanıyla arasındaki bağın zayıflamasına katkıda bulunduğu savunuluyor. Ve kim en yüksek vergi oranının %53'ten 42'ye düşürülmesinden ve şirketler ya da yüksek gelir grupları için yapılan diğer vergi indirimlerinden sonra boş kasalardan şikayet edip bunu sosyal devletin daha fazla budanması için gerekçe olarak kullandı diye soruluyor. Eleştirilerin önemli bir bölümü SPD içindeki Zeheimer Kreis adlı sağ kanat eğilime yöneliyor. Neues Deutschland'a yer alan yoruma göre Schröder döneminde etkili olan bu siyasi çizgi SPD'nin neoliberal politikalara yönelmesinde önemli rol oynadı. Gabriel'in de Schröder hükümetinde bakanlık yaptığı ve Zeheimer Kreis'la aynı siyasi çizgide yer aldığı hatırlatılıyor. Bu nedenle eleştirmenler SPD'nin bugünkü sorunlarını anlatırken kendi geçmiş siyasi tercihlerinin sorumluluğunu da tartışması gerektiğini belirtiyor. Gabriel'in siyaset sonrasındaki kariyeri de tartışmanın bir başka boyutunu oluşturuyor. Eski SPD lideri siyasetten ayrıldıktan sonra çeşitli şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev aldı ve lobi faaliyetlerinde bulundu. Sonuç olarak Gabriel'in SPD'ye yönelik önerileri yeni bir tartışma başlatmış durumda. SPD neden geleneksel işçi ve emekçi tabanını kaybetti? Bu sorunun yanıtı yalnızca Bürgergeld politikasında mı aranmalı, yoksa Schröder döneminden başlayarak partinin yıllarca izlediği ekonomik ve sosyal politikalarda mı? SPD'nin yaşadığı bu kriz Alman siyasetindeki dengeleri de etkiliyor. Peki sosyal demokratların zayıfladığı ortamda kim güç kazanıyor? Şimdi Sachsen-Anhalt'a ve yükselişini sürdüren AfD'ye bakıyoruz. Sachsen-Anhalt seçimi öncesinde panik yaşanıyor. AfD'nin yükselişi stratejik oy çağrılarını artırdı. Sachsen-Anhalt'ta 6 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi AfD'nin anketlerde %42'nin üzerinde seyretmesi liberal ve sol çevrelerde endişeyi büyütüyor. Partinin tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa yaklaşması siyasi aktörleri alışılmadık çağrılar yapmaya itti. Yeşiller Partisi eş başkanı Felix ZDF'teki yaz röportajında CDU'nun sol partiyle işbirliğini reddeden kararını sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Felix, AfD'nin güçlenmesi karşısında demokratik partilerin birbiriyle konuşabilir olması gerektiğini söyledi. Anketlerde CDU'nun %23, Sol Parti'nin %13 civarında olduğu görülüyor. SPD ise barajı aşma mücadelesi veriyor. Yeşiller ise %5 sınırında. Jungwelt'in haberine göre AfD'nin olası çoğunluğunu engellemek amacıyla Yeşillere yakın iki kuruluş, Compact ve Good Forces seçmenlere stratejik veya taktik oy çağrısı yapıyor. Amaç SPD ve Yeşillerin meclise girmesini sağlayarak AfD'nin sandalye çoğunluğunu kırmak. Compact yaklaşık 620 bin euroluk kampanyayı partilerden bağımsız yürüttüğünü vurguluyor. Bu bütçe No AFD fonuna bağış yapan 75 binden fazla destekçiden geliyor. Good Forces ise Temmuz sonunda SPD ve Yeşiller için 76 bin euroluk reklam çalışması yaptığını bildirmişti. Ajansla Yeşiller arasında kişisel bağlantılar olduğu yönünde dikkat çekici örtüşmeler bulunuyor. Eyaletin eski başbakanı Seydi Ulu Hazelof da AFD'nin hükümete gelmesinin farklı bir değerler sistemi ve farklı bir devlet anlamına geleceğini söyledi. AFD'nin Batı kökenli bir parti olduğunu ve özellikle Batı eyaletlerinde güçlü olduğunu vurguladı. Bugünkü haberlerimizde Almanya'nın aslında birbirine bağlı 3 önemli sorununa baktık. Emeklilikte çalışanların geleceği, sosyal devletin nasıl şekilleneceği ve SPD'nin emekçi tabanıyla arasındaki bağın neden zayıfladığı ve bütün bunların ortasında AFD'nin giderek güçlenmesi. Siyasette boşluk oluştuğunda o boşluk mutlaka birileri tarafından dolduruluyor. Bugün Almanya'da yaşanan tartışmaların önemi de burada. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle.

Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
2: Alle Charaktere in der folgenden Sendung sind komplett fiktiv und jegliche Ähnlichkeit zur realen Person ist rein zufällig.
3: Oh mein Gott.